0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam
5: lazım. Çocuğun
6: aşı günü ne zamandı?
7: Ailemi değiştirmek
6: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı
5: en
6: unutma.
5: En yakın hastane
7: oradan
5: nerede?
7: MR sonucunu
8: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğum aşı günü ne zamandı?
6: Bütün
5: istiyorum.
6: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
4: Hastane nerede?
7: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Çalışmalar
9: siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak güçlü akademik kadromuz, çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışımız, öğrenci dostu kampüsümüz, zengin sosyal ve kültürel olanaklarımızla kıymetli gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz. Adüyefem Radyo Dergisi.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Hattat Hamit Aytaş'ı tanımaya çalışacağız. XX. yüzyılın meşhur Türk hattatı Hamit Aytaç, 1891 yılında Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. Diyarbakır'da Sıbyan Mektebi'ni, askeri rüştiyeyi ve idadiyi bitirdikten sonra 1908'de yüksek tahsil için İstanbul'a gitmiş, bir yıl Mektebi Nüvvab'a devam ettikten sonra sanata karşı kabiliyetini gören hocalarının tesiriyle Sanayi-i Nefise Mektebi'ne kaydolmuştur. Babasının ölümü üzerine geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kaldığından tahsilini tamamlayamayan Hamit Aytaç, Haseki'de Gülşen-i Marif Mektebi'nde hat ve resim hocası olarak çalışmaya başlamış, bu arada özel şekilde matbaa işleriyle uğraşmıştır. Ardından Gümrük Matbaası, Mektebi Harbiye Matbaası ve sonra da hocasının vefatı üzerine tayin edildiği Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası'nda Mehmet Emin Efendi ile beraber hattat olarak çalışmıştır. Bir yıl kadar da Almanya'da haritacılık ihtisası yapmış ve döndüğünde memuriyeti yanında geçim sıkıntısı sebebiyle Bağbali'de Hattat Hamit yazı yurdunu açarak Hamit Müstear imzasıyla piyasaya yazılar yazmaya başlamıştır. Bir süre sonra resmi görevinden ayrılıp kendini tamamen bu işe veren Hamit Aytaç, harf inkılabından sonra atölyesini matbaa haline getirerek çinkografi, pantografi, klişecilik, mamül maddeler için lüks etiket ve kartvizit basımı gibi işlerle meşgul olmuştur. Bunların yanı sıra da hat sanatıyla da ilgisini kesmeyerek yurt içinden ve yurt dışından gelen özel istekleri karşılamaya devam etmiştir. 1960 yılında Paşabahçe Cam Fabrikası'na girerek cam eşya üzerine çeşitli yazılar yazan Hamit Aytaç, 1975'te emekliye ayrıldıktan sonra ömrünün kalan kısmını yazı yazmakla geçirmiş ve 1982 yılında vefat etmiştir. İslam yazı sanatlarına yön veren ve İslam dünyasının dikkatlerini İstanbul üzerinde toplamayı başaran büyük Türk hattatlarının sonuncusu olan Hamit Aytaç, yazı

Aynı zamanda resimle de ilgilenerek ressam Ali Rıza Bey tarzında eserler vermiş ve daha çok peyzajla meşgul olmuştur. Sanatını geliştirmede şahsi gayreti ve çabası ön planda gelen Hamit Aytaç, daha çok hat otoriteleriyle mütalaa ve müzakerelerde bulunarak ve eski hattatların yazı örneklerini sabırla ve titizlikle inceleyerek ilerlemiş, başta Cel-i Sülüs olmak üzere diğer yazı çeşitlerinde, hatta Latin yazılarında aynı kudrette kalem kullanan bir sanatkar şahsiyetiyle kendisini sanat çevrelerine kabul ettirmiştir. Hayatının son yıllarında yurt içinde ve yurt dışında pek çok talebenin yetişmesine sebep olmuş ve onlara icazet vermiştir. En önemli eserlerinden biri, satırlarda Allah lafızlarını alt alta getirerek, diğeri de Hasan Rıza Efendi'nin Musaff-ı Şerif'ini esas alarak yazdığı Kur'an-ı Kerimler'dir. Ayrıca Kur'an cüzü, En'am-ı Şerif, Yasin-i Şerif, Dua ve Evrat Mecmuası, Elifba türünde yayımlanmış eserleri yanında, Hilye, Kıt'a, Murakka ve benzeri levha boyutlarında sayısız eseri olup, bunların pek çoğu Türk ve dünya koleksiyonlarına girmiştir. Eski harflerle yayımlanmış yüzlerce kitap, dergi, gazete ve mecmuanın kapak yazılarıyla yeni harflerle neşredilmiş dini ve edebi eserlerin Arapça metinlerinin pek çoğu da yine onun kaleminden çıkmıştır. Son yazılarından oluşan 40 hadis ise Abdülkadir Karahan'ın açıklamalarıyla birlikte Kültür Bakanlığı'nca bastırılmıştır. Cel-i Sülüs'te Mustafa Rakım ve Sami Efendiler yolunda mükemmel bir sanat çizgisi ortaya koyan Hamit Aytaç, 75 yıllık sanat hayatında sayısız eser vermiş, hayatını hattatlıkla kazanmıştır. Türk sanatı ve kültürüne 3 çeyrek asra varan hizmeti ve katkıları sebebiyle kendisine İstanbul'da 1982 yılında Aydınlar Ocağı Bilim ve Sanat Kurulu tarafından üstün hizmet armağanı verilmiş, ölümünden sonra da Milletler Arası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu tarafından 1986 yılında İstanbul'da düzenlenen Milletler Arası ilk hat müsabakasına onun adı verilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Hattat Hamit Aytaç'ı tanımaya çalıştık. Programımızın bir başka bölümünde buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı ön başvuruları başladı. Detaylı bilgi ve başvuru formu için üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmını ziyaret edebilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğiniz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum. Hesabım
3: şifre 14 15 11.
5: Kızından puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, günlük hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Bir şeye sahip olmak istediğimizde o kelimeyi kullanıyoruz. İyi şeyler dilediğimizde o kelimeye başvuruyoruz. Elimizden geldiğince o kelimenin hakkını vermeye çalışıyoruz. Zira bu kelime her şeyin bizim elimizde olmadığını, bizim dışımızda, bize sahip olan bir varlığın olduğunu, işlerimizin, hayatımızın onun elinde, onun hükmünde olduğunu teslim ediyor. Bu kelime nasip kelimesi efendim. Bununla birlikte bir kelime daha var. O kelime de bizim nasibimize düşen neyse onu tanımlıyor. Bizi hayatta tutan zaruri ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Ve onun kaynağının da Allah olduğuna iman ediyoruz. O kelime de rızık efendim. Evet, kelime hazinemizdeyiz, nasip ve rızık kelimelerini konuşuyoruz. Değerli dostlar, nasip birinin payına düşen şey demektir. Ya da bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şeydir. Ayrıca nasip, kısmet, talih, baht gibi anlamlara da geliyor. Kelime anlamı itibariyle nasip, pay, hisse demek. Yani birinin payına, hissesine düşen şey nasip. Bizler hayatta birçok şeye sahibiz. En başta bir varlığa sahibiz. Elimiz kolumuz var, gözümüz kulağımız var, burnumuz, dilimiz, ayaklarımız, bir vücudumuz var. Şükürler olsun bir sağlığımız var. Ki sağlık deyip geçmeyelim. Eğer sağlığın kıymetine dair şüpheleriniz varsa bir gün belirleyin ve bir hastane ziyareti yapın. O günü hastanede geçirin. Klinik klinik gezin, acil serviste dolaşın. Gelen gidenlere, yatanlara, kalkanlara, hastalara şöyle biraz yakından bakın. Türlü sıkıntıları, rahatsızlıkları olan insanlara, hastalara biraz bakının. O zaman sağlığın ne kadar önemli ve değerli olduğuna dair en ufak bir kuşkunuz, en ufak bir tereddütünüz kalmayacaktır. Evet, nasip en başta bir varlığa sahip olmaktır. Sonra bir sağlığa, sonra yakınlara, en başta bir ana ve babaya, bir eşe, çocuklara, sonra dostlara, akrabalara ve sonra ilme, fazilete, ahlaka. En sona mal, mülk, para, pul gelecektir. Bir insan olarak dünyaya gelmek nasiplerin en büyüğü. Bu bizim payımıza, hissemize düşen en güzel şey. Evet, sahip olduğumuz ve olacağımız maddi manevi her şey bir nasiptir. Nasip bir takdirdir. Takdirse takdir ilahiden başkası değildir. İşte efendim rızık kelimesi de tam burada karşımıza çıkıyor. Rızık, rızıklanmak, rızık için çabalamak, rızkını aramak, rızkını çıkarmak. Kullandığımız, çok kullandığımız bir kelime rızık. Peki ama rızık ne demek? Efendim nasip hissemize düşen şey demekti. Maddi ya da manevi, sıhhi ya da ruhi, ilmi ya da irfani. Rızıksa nasibimize düşen yiyecek ve içecek. Rızık bir canlıyı ayakta tutacak besindir değerli dostlar. Her canlının rızkı Allah'tandır diyoruz ya, ne demek istiyoruz burada? Yani diyoruz ki canlıyı var eden Allah'tır ve onu yaşatacak yiyeceği içeceği gene o verir, vermiştir, verecektir diyoruz. Hani bir kelimemiz daha var. Azık kelimesi. Ne anlamda kullanıyoruz azık kelimesini? Azığımı yanıma aldım diyoruz mesela. Azık

yani hissemize düşen paydır. Rızkın ve nasibin yegane sahibi ve iktidarı, bağışlayan ve esirgeyen Allah'tır. Burada noktalıyoruz efendim. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu Spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum, tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanın, daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Bağlanma ihtiyacı vardır kişinin. Yani insanda temel ihtiyaç şeydir, güven ihtiyacıdır. Bu insandaki psikolojik ihtiyaçlarını yemek, içmek, üremek olarak temel ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde Maslow'un ihtiyaç piramidi vardır. O piramidin en tabanında yemek, içmek gibi temel biyolojik ihtiyaçları. Ondan sonra esas ikinci şey güven ihtiyacıdır. Temel güven. Kendini güvende hissetmez. Onun için kimlik önemli. Yani insanların kimliğini önemsemeyen yaklaşımlar kimlik siyasetine karşı kimliklerin de tepki uyandırmışlardır. Kimlik duygusu insanda ev duygusu gibidir, barınma duygusudur ki o kimliğin altında olmaz insan kendini aidiyet duygusunu geliştiremez. Bağlanma ihtiyacını karşılayamaz. Bu duygu güven duygusuyla yakınlanır ki kendi güvende hissediyor işte. Aşiretler falan öyle oluşmuşlar. Kabileye mensup hissettiği zaman kendi güvende hissediyor. Bu da haklı bir duygu aynı zamanda. Bu duygu yani insan güçlendikçe bu duygu azalıyor kişide. Şimdi bazı insanlarda bağlanma duygusu çok eğitilmesi gerekiyor bağlanma duygusunun. O duyguyu yönetemeyen kişiler bağlanma duygusu yaratılıştan verilmiştir. Bu duygu olmazsa insan o zaman diğer canlılar gibi kedi köpek diğer varlıklar gibi olur. Bağlanma ihtiyacı insanın farklı bir ihtiyaç bu bağlanma duygusunu doğru bağlanmaya yöneltmesi lazım. Hatta tarikat büyüklerinden birisine soruyorlar siz ne iş yapıyorsunuz diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Ben insanların dünyaya bağlanmış kalbini çözerim, onları Allah'a bağlarım diyor. Bütün yaptığım iş bu diyor. Çözerim, bağlarım. İşte bak bu bağlanma duygusu. Sevgi insanın paraya seviyor, malı seviyor, dünyayı seviyor. Tasavvufta şeyhi sevdirtiyor. Ondan sonra arkadaş ben aracıyım diyor, ben faniyim diyor, Allah'a sev diyor. Kendini uzaklaştırıyor, Allah'a itiyor onu. O zaman bağlanma duygusunu gerçek nesnesine yönelt. Allah kendine bağlandırmak için o duyguyu vermiş bize. Aracılara, fani şeylere baki gibi değer vermek için vermemiş. Kendine bağlandırmak için vermiş. Onun için dost arasan Allah yeter, yaran arasan Kur'an yeter. Boşuna denmemiş. Ama bunu yaparken tabii insan çocuğunu sevmeyecek mi? Eşini sevmeyecek mi? Sevecek onu. Ama Allah için sevdiği zaman onunla referans veriyor ve bağlanmayı doğru yönetmiş oluyorsun. Gene onu da seviyorsun. O ona götüren bir araç oluyor. O şekilde seviyorsun. Yani onu reddetmeden, yok etmeden hepsini birden sevebilecek kapasite var insanda çünkü. Böyle durumlarda Allah için sevdiğin zaman onu kaybetme korkusu girmiyor. Onu ulaşamama korkusu girmiyor. Kaybetsen bile ileride kavuşabileceğini düşünüyorsun. Çünkü sonsuz bir güce güçle bağlantı kurarak, referans yaparak seviyorsun. Ya ona bir şey gelse bile her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir Allah var diyorsun. O yardım eder bana, o beni görüyor diyorsun ve o korkun gidiyor. Korkuyu temizliyor sevginin içerisindeki. Şimdi burada iş çalıştığı yerdeki bir öğrencisiyle ilgili böyle bir duygu hissetmiş. Bu duygu bir insanın bir insanla hissetmesi bu kişide bağlanma ihtiyacı var demek ki. O kişiyle aralarında herhangi bir ruhsal bir yakınlaşma, kişilikleri birçok özellikler uyuşmuş. Mevlana ile Şems arasında da olmuş. Mevlana o derece bir odaya giriyorlar saatlerce birbirlerine bakıyorlar. Bir şeyler konuşuyorlar. Ondan bir şeyler öğreniyor. Mevlana'da müthiş bir bağlanma gelişmiş ona karşı. Şems bakıyor bu bağlanma artık onu yani Allah'a uzaklaştıracak bir bağlanma haline geliyor. Şems uzaklaşıyor, kayboluyor. Kaybolunca o bağlanmayı bu sefer acı çekiyor. Acıyı çekerken duygularını sorguluyor ve o aşkını o anda terbiye ediyor. Terbiye ediyor, saf aşk, otantik aşk haline getiriyor aşkını. Ve bu şekilde Mevlana aşkla ilgili eserleri ortaya çıkarıyor. Şems'e kavuşamamanın verdiği heyecanla pişiyor, yanıyor, pişiyor. İnsandaki kalp seviyor, akıl ölçüp biçiyor, bilinç tanımlıyor. Ruh da bağlanıyor nesneye. Ruhumuz bağlanıyor ama aşkımız müthiş karşılık marşılık düşünmeden sever kalbimiz. Önemli olan o sevgiyi, ham sevgiyi alıp, yakıp, pişirip olgunlaştırmamız lazım. Şimdi hanımefendide bu olgunlaştırma süreci başlayacak. Bunun için ölçü lazım, referans lazım. Aklımız ölçüyü veriyor. Ölçü de nedir? Kur'an'dır burada. Müsaade etmediği fıkı ölçülerin, şer'i ölçülerin müsaade etmediği ölçülere kişili güçlüyse şer'i referans olmayan hiçbir şeye girmez. Girmemeyse o zaman sınavı kazanır. Yoksa kaybeder. Ya bu nedenle Aşk bir sınavdır insanda. Aşkın olması güzel bir şey ama insanı pişirir, yakar, kavurabilir de. Bir erken bir erkeğe eşi gibi seviyor gibi bir duygu, yani onunla bir arada olmak mutlu ediyor mesela. Onun dizinin dibinden ayrılmak istemiyoruz. Bunun içinde erotizm olmayan bir romantizm vardır. Bu sevgi Allah dostlarında çok vardır. Onu bir defa görürsün, onun yanındaki huzuru hiçbir yerde bulamazsın. Hatta sahabelerden birisi peygamberimize diyor, ben münafık oldum diyor. Anlatıyor, neden öyle hissediyorsun? Ben sizin yanınızda bulduğum huzur, mutlu dışarıda çıktığından bulamıyorum diyor. Demek ki ben münafığım diyor. Yok diyor, hayır diyor o zaman. Yani bu diyor şeydir, senin bu sevginin, her şarttaki sevgi farklıdır. Bir açıklama getiriyor. Buradaki benim yanındaki huzurun olup olmaması senin böyle münafık olduğun, ikiyüzlü olduğun anlamı çıkarmaz diyor. Her şartın duygusu farklıdır manasında şey getiriyor. Burada bunun farkında olman yeter sana diyor. Aşk iyi ilişkinin sebebi mi sonucu mu tartışmaları vardı. Aşk iyi ilişkinin hem sebebi hem sonucu. Ama insanlar birbirine aşık olmadan iyi işbirliği kurmayı başarırlarsa iyi aşık olabiliyorlar. Ama birbirine aşık olan kişiler bir müddet sonra birbirlerini yiyerek aşkları buharlaşıp gidiyor. Aşk iyi ilişkinin sonucudur bu tarzda. Ama iyi aşık olan kimseler iyi işbirliği kuruyorlarsa iyi ilişkinin sonucu da aynı zamanda aşk olmuş oluyor. Ömür boyu aşk bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle aşkın içerisindeki sihirli kelime iyi işbirliği kurmayı başarabilmek. İşte ilişki yönetimi dediğimiz durumdur. Bunu yapabilirse, sevdiği kişiyle ölçülü, dengeli ve mesafeli bir ilişki kurabilirse, eşiyle olan sevgi ilişkisi farklıdır, iş arkadaşıyla olan ilişki farklıdır, yaratıcıyla olan sevgi ilişkisi farklıdır. Yani insanın devamlı hep ilişki kurma becerisi insanda var, sosyal varlık. Kendisiyle ilişki kuracak, eşiyle ilişki kuracak, toplum sosyal ilişkiler kuracak, meslek ilişkileri kuracak ve yaratıcıyla ilişki kuracak. İyi ilişki kurmayı öğrendiği zaman kişiler sevgilerini doğru yönetmiş oluyorlar ve sınavı kazanıyorlar. Hesap verme duygusuyla hareket ederse kimse, sorumluluk duygusuyla hareket ederse o sevgi o kişiyi geliştirir.
0: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: aşkımı ellere anlatma sakın.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçeteniz alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
7: Yüce Rabbimiz dilsiz, dişsiz, minicik bebeklere rızkı anne karnındaki yaşamında göbek kordonuyla sağlar. Çünkü Allah yaratmada, yoktan var etmede tek ve kusursuz olandır. Hiçbir insanın müdahalesi olmadan, hatta anne ve bebeğinin bile haberi olmadan bu bağla ikisinin birbirine bağlandığının farkında mıyız? Bebekler anne karnındaki 9 aylık yaşamlarını göbek kordonuyla sürdürürler. Göbek bağının içerisinde 2 atar damar, 1 toplar damar vardır. Bu damarlar sanki birbirine sarılmış bir ip gibi tasarlanmıştır. Göbek kordonunun etrafını çevreleyen zarlar damarların birbirine dolaşmadan, zarar görmeden görevlerini yerine getirmelerini sağlarlar. Farkında mıyız? Bebeğin anne karnında beslenmesini ve hayatta kalmasını sağlayan göbek kordonu yüce Rabbimizin bir mucizesidir. Hiç kimsenin ilmiyle icat edilmemiş ve hikmetleri henüz tam anlamıyla idrak edilememiş olan göbek kordonu, besin maddeleri ve oksijenin bebeğe ulaşmasını sağlamakla birlikte, atık maddeleri bu kordon vesilesiyle bebeğin vücudundan uzaklaştırır. Hayret verici bir özelliği vardır ki, o da göbek kordonunun yapısının esnek, jelatinimsi yapısıdır. Bu yapı, kırılmayı ve kıvrılmayı önler. Bu esnek yapı, kanın daha rahat dolaşımı için şarttır. Bebek için hayati öneme sahip olan kordonun bu yapısı, ikram sahibi ve merhameti çok olan Rabbimizin kudretini yansıtmaktadır. Farkında mıyız?
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına

0: Kamu Spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, yaz aylarında bulunmamız nedeniyle özellikle de piknik, mangal yapmak amacıyla park, bahçe gibi açık alanda, ormanlık arazide bulunulduğunda kene tarafından ısırılma durumları söz konusu olabilmektedir. İşte bugün kene ısırması ile bulaşabilen Kırım Kongo kanamalı ateşi denilen, yani kene ısırığı hastalığı üzerine sohbet edeceğiz. Kırım Kongo kanamalı ateşi nedir? Kırım Kongo kanamalı ateşi kene ile bulaşan bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur. Kenenin insanı ısırması sonrası kana geçen virüs belli bir süre sonra çeşitli belirtilere neden olmaktadır. Bu virüs tehlikeli ve ölümcül sonuçlara dahi gidebilmektedir. Yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte pek çok insan park ve bahçelerde bir şekilde havanın tadını çıkarmak için çıkmaktadır. Ancak önlem almadan yeşillik alanlara çıkılınca kene ısırması gibi bazı sorunlar da ortaya çıkması aşikardır. Bu sebeple bir takım önlemler alarak kenenin ısırmasıyla da ortaya çıkan Kırım Kongo kanamalı ateşi ne bu hastalığın oluşmasını engelleyebiliriz. Bu kapsamda kene ısırmasının belirtilerine ve nasıl tedavi olmamız gerektiğini bilmek olası Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı riskinden korur ve acil bir müdahale ihtiyacında nasıl davranılması gerektiği konusunda da bize yol gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı da bugün bu konu üzerine değinmiş olduk. Kene ısırması dışında evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşabilir. Bu hastalık 2002 yılı sonrası ülkemizde ölümlere neden olmaya başlamıştır. Öncesinde ülkemizde pek görülmeyen ve son yıllarda daha fazla insanı etkilemeye başlayan bir hastalıktır. Özellikle Sivas, Çorum, Tokat, Yozgat, Gümüşhane, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Erzurum, Amasya, Giresun ve Samsun illeri başta olmak üzere birçok ilçede bu hastalık görülebilmektedir. Peki insanlara bu hastalığın büyük bir oranda bulaşmasına, ısırmasıyla aracılık eden keneleri incelersek nasıl bir hayvandır bir bakalım, nasıl bir böcektir? Keneler nasıl tanınır ve nerelerde bulunur? Keneler otlaklar, çalılıklar, kırsal alanlarda yaşayan küçük oval şekilli böceklerdir. 6 ila 8 civarında bacağı vardır. Yumurtadan ilk çıktıkları zaman 6 aya, daha sonra işte erişkin hale gelince 8 bacağı bulunmaktadır. Uçamayan, sıçrayamayan bir tür haşeri böcektir. Kene haşerisinin ayakları ucundan çengeller ve vantuz şeklinde kısımlar bulunur. Bunlar insanlara veya gitmiş olduğu hayvanlara tutunmaya sağlamaktadır. Rahatça bu çengelleri ve vantuzlarla kişilerin cildine, derisine tutunmaktadır. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu sayede hastalıkları insanlara bulaştırabilmektedirler. Ayrıca kene kuşlara ve kanatlı hayvanlara da bulaşabilir ve bu sayede evlere ve çok uzak bölgelere, hatta yani iklimlere göre değişik bölgelere göç eden kuşlarla hareket ederek çok uzak coğrafyalara taşınabilmektedirler. Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber kenelerin küçük kemiricilerden yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara kadar geniş bir konakçı yelpazesi mevcuttur. Çok iyi bilinmelidir ki kene en tehlikeli kan emen haşerelerdendir. Çünkü kenelerin pek çok türü ölümcül hastalıkların bulaşmasına katkı sunmaktadır. Kene ısırması uzman kontrolü ile müdahale edilmesi gereken bir olaydır. Bunu kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Belki de burada aklımızda kalması gereken en önemli kısım budur. Peki kene vücuda nasıl yerleşir? Nasıl hastalık oluşturur? Kene avını tespit eder ve avının üzerine geçtikten sonra kesici olan hortumunu avının derisinden içeri sokar ve kan emmeye başlar. Kene üzerinde yaşadığı canlıdan çok miktarda kan emer. Kene doyasa kan emdikten sonra vücudundan bir sıvı salgılar ve bu sıvı ile birçok mikrobu insana bulaştırır. Mikrop ile tanışan hayvan veya insan en kısa zamanda hasta olur. Kene ile bulaşan hastalıklar bazen bir hafta içinde, bazen de 10-15 gün içinde ortaya çıkar ve çoğu zaman ölümcül olabilmektedir. Kenelerden insana bulaşan en önemli hastalıklardan biri ise Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz kene ısırı hastalığıdır. Virüsü geçici olarak taşıyan hayvanların kesilmesi sırasında hayvana ait kan ve dokulara temasla da hastalık bulaşabilmektedir. Hatta hastalarla aynı ortamda kalındığında, özellikle de kanamalı seyreden vakalardan solunumla dahi hastalığın geçtiğine dair araştırma sonuçları mevcuttur. Her kene ısırında hastalık ortaya çıkar mı? Kenelerin hepsi hastalık yapmaz. Günümüzde yaklaşık 850 tür kene vardır. Bunların 30 kadarı bu hastalığın bulaşmasına yol açmaktadır. Virüsü taşıyabilen türden dahi olsa, özellikle hastalığın yaygın olmadığı bölgelerde bulaşma söz konusu olmayabilir. Hastalık taşıyan keneler erken tespit edilip uzaklaştırıldığında virüsü vücuda bulaştırma fırsatı bulamayabilirler. Çünkü hastalık genellikle kene ısırmasından 16 ila 24 saat sonra bulaşmaktadır. 3 ila 5. günlerde en yüksek dereceye seviyeye gelmiştir. Kene ısırması en sık ne zaman görülür? Kenelerin hareketleri sıcak iklimde arttığından dolayı hastalık mevsimsel özellik gösterir. En sık Haziran-Eylül aylarında görülür. Yani içinde bulunmuş olduğumuz aylar kene ısırığının daha çok görülebildiği dönemlere tekabül etmektedir. Havaların ısınmasıyla birlikte insanların piknik alanlarına yönelmeleri, hastalığın kırsal alanların yanı sıra büyük şehirlerde de ortaya çıkmasının en önemli nedenlerindendir. Kene ısırması ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi belirtileri nelerdir? Bir kenenin insandan kan emmesiyle Kırım-Kongo kanamalı ateşi belirtilerin ortaya çıkması arasında ortalama 2 yani 1 ila 3 günlük bir kuluçka zamanı vardır. Bu hastalığın ilk belirtileri iştahsızlık, baş ağrısı, yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, mide ağrısı, kusma ve bazen de ishal şikayetleri şeklinde kendini gösterebilmektedir. Birkaç gün içinde gözlerde ve yüzde kızarıklık, gövde ve kol ve bacaklarda cilt içi kanamalar görülebilir. Göğüste noktasal kanamalar, ciltte yine, vücutta yaygın cilt altı kanamaları, burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan bulunabilir. Bunlar ciddi kanama bozukluklarıyla birlikte görülebilmektedir. Burun kanaması ve değişik alanlarda da kanama bulguları bulunabilmektedir. Belirtileri fark ettiğimiz anda kene tedavisi yapan hastanelere hastayı ulaştırmamız tavsiye edilmektedir. Hastalık hafif orta ağır seyri gösterebilir. Hangi olguların ağır, hangisinin hafif orta seyredeceği belirtilerin başlangıcından bilinememektedir. Ve bu hastalık ilerledikçe, belirtiler ortaya çıktıkça ve belirtilere bakarak biz bu hastalığın daha ağır, nispeten daha hafif veya orta seyirde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının tanısından devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adüya FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
3: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Adyo FM'de canlı performans.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

belki tekrar gelirsin dediler bana. Sebeplenirsin kıyısından, köşesinden.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.